İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardığım, yakardığım bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

geceden sabahın ilk ışıklarına kadar. Sabahın ilk ışıklarına kadar. En güzel sollar. En güzel sollar. Radyo sahilde.

0: Ja, bu kadar basit yapacak.
1: Tamam.
0: Çok basit bir şey ama.
1: Sokaklara
2: radyo. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde. Kafesin.

bana acil şifalar. Günaydın sevgilim, nasıldı rüyalar? Beni de gördün mü?

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Bu gece yine sensizliğin nöbetindeyim. Seviyorum. Hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim. Ölümü hak ettim. Yüreğinde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi, hiç kimseyi sevemiyorum. Allah kahretsin.

Acıların bambaşkaydı. Çözüm buldum, fırsat vermedin. Erteledin. Terk edişlerin alçakçaydı.

zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektim gittin. Deyip de çektim gittin.

0: kızımız olacaktı.
1: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Gece bir bir takvimlerden tutamam zamanı, kayar teker teker elimden, alıyorsun insanın

0: Radyo Sahil tam 95'te.
1: Arabam!

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali. Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle, Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Reklamlar bitti.
3: Profesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

seyranlarla, istersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla, istersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla, İstersen evlenelim davullarla, zurnalarla, İstersen çınlarla.

Dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla, İstersen her

0: biliyor.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres, Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
6: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
7: Euro Repar, Euro Repar.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
8: Reklamlar bitti.
9: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nefesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
3: Radyo Sahil, tam 95'te.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
3: Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti. Radyosahil.com.tr. Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Tam 95'te. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
6: Reklamlar bitti.
7: Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir güne başlangıç yapmışızdır. Bugün haftanın tam ortasından sesleniyorum sizlere. Yani bu ne demek oluyor? Çarşamba ve birbirinden güzel nostaljik şarkılar eşlik edecek yolculuğumuza. Çocukluğumuzu konuşacağız. Gençliğimizi konuşacağız. Bugünle belki kıyaslamalar yapacağız. Yani geçmişimizi, özümüzü hatırlarken bugünün de belki değerini bileceğiz efendim. Hemen selamlarımızı yollayalım. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde emek harcarken, çalışırken bir yandan da bizlere eşlik eden sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, taksi şoförlerimiz, şehir içi hat minibüs şoförlerimiz, memurlarımız, belediye çalışanlarımız, aklıma gelen gelmeyen, emek harcayan herkese selam olsun. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde eşlik eden dinleyicilerimize ise kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. Ben Özlem Körpe, Rengarenk programımda her gün farklı konseptler yer alıyor biliyorsunuz. Bugün de eskiye gideceğiz, geçmişe gideceğiz, geçmişi yad edeceğiz. Bir psikolog görevi göreceğim sizlere. Yani psikolog görevi, hani psikolog demeyelim de çocukluğumuzu hatırlayacağız. Bazen öyle şarkılar çalacak ki o şarkının her ritminde, her sözünde kendi gençlik duygularımızı, çocukluğumuzu, belki de annelerimizi, babalarımızı hatırlayacağız. O yüzden hazırsanız zamanda yolculuğa, Özlem'le Rengarenk'te nostalji köşesi başlasın.

isim soru da sormak istiyorum bugün. Çocukken en çok oynadığınız oyun hangisiydi? Sokaktan eve girmezdik. Hava kararana kadar, akşam ezanı okunana kadar sokaklarda oyunlar oynardık. Ve sizin oynadığınız, oynamaktan en çok keyif aldığınız oyun hangisiydi? 0532 492 5095 WhatsApp hattımızdan ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından mesajlarınızı bekliyorum. Bu arada ilk saatimizi Engöz'e Döner restoran sponsorluğunda açtım. Bu şarkı tüm Engöz'e Döner restoran çalışanlarına gelsin. Kolay gelsin. Bol bereketli, bol lezzetli bir gün diliyorum.

Efendim programımız Engöz'de Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Engöz'de tüm kebap çeşitleri, döner çeşitleri bulunmakta. Bunların yanı sıra çıtır çıtır lahmacunları, pideleri, tatlıları, çorbaları hepsi bulunuyor. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Ayrıca öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramı bulunmakta. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine burada Engöz'de Döner restoranda kullanabiliyorsunuz. Ve birazdan vereceğim numaraya arayıp paket servis seçeneği de var artık biliyorsunuz. Onu daha doğrusu Engöz'de Döner lezzetlerini istediğiniz her yere artık sipariş edebiliyorsunuz. Tabii ki ala sınırları olmak şartıyla 0232 504 0735 0232 504 0735 iletişim numarasından en gözde lezzetleri ister rezervasyon yaptırabilir, isterseniz paket servis seçeneğini kullanabilirsiniz. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da gidip sıcak sıcak, taze taze, fırından çıkar çıkmaz yemek istiyorsanız tercih edebilirsiniz. Harun Kolçak'la devam edeceğiz yolculuğumuza. Gir kanıma diyecek. Tüm Harun Kolçak hayranlarına armağan olsun. Sorumuzu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Çocukken oynamayı en çok sevdiğiniz oyun hangisiydi? 0532 492 5095 WhatsApp hattından ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bu arada dinlemek ya da hediye etmek istediğiniz şarkılar var ise yine aynı iletişim numaralarıyla iletişime geçebilirsiniz.

alsan bunu da affederim. Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan da derim. Şimdi buradan.

Efendim biliyorsunuz 30 Ağustos'ta da Ala Sanat Günleri kapsamında Özcan Deniz sahne alacak Avcıramadan Parkı'nda. Hazır Özcan Deniz çalar iken hatırlatmak istedim tekrardan. Bu hafta da Göksel gelecek. Yine çok güzel iki konserimiz olacak. Bitti mi bitmedi. Cuma günü Kirli Sepeti var. Hatta Perşembe günü de Kirli Sepeti Açık Hava Tiyatrosu'nda yer alacak. Hem Perşembe hem Cuma günü yoğun istek olunca bir gün daha Kirli Sepeti oyununu sahneleme kararı aldılar. Bilginiz olsun. Cuma günü için bilet alamayanlar Perşembe günü saat 6'da. Akşam üzeri 6'da bilet dağıtımı olacak. Muhtemelen biletler dağıtıldıktan sonra da gösteri alanına giriş yapılacaktır. Bilginiz olsun. Üzülmeyin, ben cuma günü için bilet alamadım, gittim bilet kalmadı demeyin. Perşembe günde sahne alacağı için yeni biletler oyundan hemen önce yine Açık Hava Tiyatrosu'nun orada verilecek.

Programımız en gözde döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Bu şarkı sonrası 10.30 reklamları. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada çocukken en çok oynadığınız oyunu sordum sizlere. Bakalım hangi oyunlar ve neler gelecek mesaj olarak. 0532 492 5095 WhatsApp hattından ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından mesajlarınızı bekliyorum. Biraz sonra story şeklinde sosyal medya hesabımdan soruyu da iletmiş olacağım. Gelen mesajlara da burada yavaş yavaş yer vereceğim. Bilginiz olsun.

0: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
5: Reklamlar bitti. Radyo!
6: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde. Şimdi radyo sahilde.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
8: Rengarenk.
9: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, reklamlardan Soner Arıca ile dönüş yaptık. Adın Bahar'dı diyecek. Bu şarkıyı hatırlayanlar kimler? Yine çok güzel şarkılardan bir tanesi. Programımız En Gözlü Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Sorumuzu da körpe.özlem sosyal medya hesabında paylaştım. Oradan da uğraşmak istemezseniz WhatsApp'tan direkt hemen böyle soru butonuna basıp cevap verebilirsiniz.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğini. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum. Adın bahardı.

yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum. Tanrım, bu yaraları kim saracak?

0: Efendim, programımız En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Gözde Döner Restoran'da artık kapıda servis imkanı var biliyorsunuz. 0232 504 07 35 numarasından ya da Yemek Sepeti gibi uygulamalardan kapınıza kadar, evinize kadar, iş yerinize kadar her neredeyseniz bu güzel lezzetleri söyleyebiliyorsunuz artık. Ama ben gidip yerinde yemeği sevenlerdenim diyorsanız Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı'nın 18 Taksim 1A'da, yani kapalı cumartesi pazarının hemen orada ışıklar var, ışıkların sağ tarafında kalıyor. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz burada değerlendirebiliyorsunuz. Ve ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Ayrıca öğlen 3'e kadar gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları da bulunmakta, bilginiz olsun. Hepsi devam ediyor, devam da edecek burada oldukları sürece. Etler güvenilir yerden alınıyor, en güzel kaliteli malzemeler kullanılıyor. Mutfak tertemiz, zaten gözünüzün önünde hazırlanıyor. İçinize sinmeyen bir durum olursa yiyeceğiniz hazırlanırken izleyebilirsiniz. Rafet Erroman'la devam edeceğiz. Beni affeder misin diyecek. Yavaş yavaş ilk saatimizin sonuna doğru gidiyorum. Sosyal medya hesabımda
1: affeder misin?
0: Günün sorusunu paylaştım. Çocukken en çok oynamayı sevdiğiniz oyun hangisi? Gelen mesajlar var. Mesajları okumaya ikinci saatte başlayacağım. Biraz şöyle biriksinler. Yavaş yavaş tek tek hepsini okuyacağım, merak etmeyin. Bu arada dinlemek ya da hediye etmek istediğiniz şarkılar olursa tabii eski şarkılardan yine mesajlarınızı bekliyoruz.

Efendim ilk saatimizi en göze dönen restoran sponsorluğunda kapatıyoruz. Bu şarkı sonrası reklamlar. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Levan Sam, Gül Güzeli diyecek.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
5: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Radyo Sahil tam 95'te. Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
8: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim, an itibariyle ikinci saatimize geçmiş bulunmaktayız. İkinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Yeni yeni sevdalar çiçeğimiz. Ve radyolarını yeni açıp aramıza yeni katılanlar var ise sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımız tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına ve tüm radyo sahil dinleyenlerine.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Blue Diamond Ala'da tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri bulunuyor. Çeşitli fabrikalarla da işbirlikleri bulunmakta, bilginiz olsun. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Şimdi Roberto Mo ile devam edeceğiz yolculuğumuza. Giden candan gidiyor diyecek bu şarkı. Tuğba'cığım sana armağan olsun. Ve tabii ki tüm Roberto Mo sevenlerine.

Efendim şimdi demiştim ya, günün sorusu çocukken en çok oynadığınız oyunlar nelerdi diye. Gelen ilk mesajdan başlamak istiyorum, sırayla ilerleyeceğim. Yasemin demiş ki, selam canım, ip atlama ama şimdiki çocukların bildiği gibi değil, birler, ikiler, üçler olandan demiş. Sırayla evet o şekilde atlıyorduk. 2-3 kişi aynı anda, hatta dediğin gibi bir kişiyle başlıyorduk, ikinci doluyordu, üçüncü doluyordu derken nereden baksan 10 kişi bile ip atladığımız oluyordu. Şimdiki çocuklar sokakta oynamanın gerçek anlamda ne olduğunu bilmiyorlar ki. Biz yine sokağa çıkarabildiğimize şükretsek o bile yetecek bu devirde. Sıradaki şarkı sana gelsin o zaman Yasemin'cim.

0: nefesin tüm güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Karma karışım, hatta yarı ölü sayılım. Hoş, biraz da sarhoşum. İnan ki dahası var. Aşk sarhoşum.

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
0: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres, Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro
3: Repar. Reklamlar bitti. Reklamlar.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Blue Diamond Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Yolculuğumuza Yaşar ile devam ediyor. Edeceğiz. Acıtmıyor sevdan diyecek.

Efendim, mesajlarımızla devam ediyoruz. Hatice Hanım, körebe oynamayı çok severdim çocukken demiş. Tuğba'cığım da demiş ki yakar top, istop çok oynardım. Vallahi biz yeri geldiğinde erkeklerle futbol maçı bile yapardık yani. Hangi oyunda hangi oyuncu eksik ise oraya hemen transfer oluverirdik. Hepsi ayrı güzeldi ya, vallahi billahi. Düşünsenize, bir de ben çocukluğumun bir kısmı merkezde geçtim. Merkez caminin orada, düşünün, şu an araba yığını olan, geçmeye bile sokakta yer bulamadığımız yerde çocukluğumu geçirdim. Ve orada bu oyunların hepsini oynadım çünkü bomboştu. Camide de oynuyorduk tabii ki, ne kadar doğru bilmiyorum ama camide bizim seslerimiz yankılanırdı hep. Çelik çomaklar, istop, yakar top, ip atlama. Yani hiçbir şey bulamasak sıfırdan oyun kurardık. Ve devamlı her şeyimiz, bütün günümüz sokakta geçerdi. Öyle bizim tabii ki zamanımızda teknoloji, bilgisayarmış, o bu olmadığı için gözümüzü açtığımız gibi sokağa inerdik. Sokağa inmesek, çok sıcaksa hava, annelerimiz tabii yollamıyordu. Apartman boşluğunda komşu çocuklarıyla böyle annemler de evin kapılarını açardı, böyle güzel eserdi. Annemler bile oturuyordu, böyle kilimler koyardık. Annelerimiz işte mozaik pasta, kısır falan yapardı. Biz de bebeklerimizle vesaireyle apartman boşluğunda hava serinleyene kadar oturur oynardık. Şimdi nerede? Apartman boşluğuna çıkıp oturacaksın, deli misin diye bakarlar adama. Yani her anı değerlendirebiliyorduk. Canımız da sıkılmıyordu. Enteresan olan bu. Şimdiki çocuklar, bütün teknoloji elinin altında ama bir her şeyde canı sıkılıyor. Sokağa çıkartıyorsun, canım sıkıldı. Parka götürüyorsun, canım sıkıldı. Aşağıya, apartman önüne arkadaşlarıyla oynasın diye salıyorsun, canım sıkıldı. Eve çıkıyor, canım sıkıldı. Her daim sıkılıyorlar. Oysa ki biz hep bir şeyler yapma, bir şeyler deneme çabasındaydık. O bahçedeki otlarla neler neler, ne icatlar yapardık. Sonracıma kiremitlerle, kiremitleri böyle kırar, çamurlar yapardık onlarla. Hey gidi günler hey. Vallahi bir şekilde eğlenmenin tadını çıkartırdık. Ama şimdi çocuklar da haklı. Sokağın önünde, kapının önünde biz akşam üzerine doğru bir çıkardık hava kararına kadar. Hiç durmadan oynardık. Annelerimiz daha rahattı, güvenliydik çünkü. Şu an kapının önüne saldığın çocuğu rahat bırakamıyorsun. Devamlı gözlemlemek zorundasın. Çünkü ne olacağını bilemezsin. Öyle bir devirde yaşıyoruz. Karnımız mı acıktı? En yakın gelen komşunun kapısını çalar, salçalı ekmek yerdik. O salçalı ekmekler bile bize baklavadan, börekten daha tatlı gelirdi. Güzel günlerdi ya. İnsan özlüyor o günleri. Belki maddi olarak çok zor durumdaydık. Sıkıntılarımız vardı. Bu kadar bolluk içinde değildik. Ama çok mutlu değil miydik? Huzur vardı, mutluluk vardı. Kışın böyle doğalgaz nerede? Kömür sobası. Kömür sobasının başında toplanır. Tek bir televizyon, televizyonda da böyle bir sürü kanal da yok. İstediğini izleyemiyorsun. Çizgi film saati ayrı, gençlerin pembe dizi saati ayrı. Akşamları ailece izlenebilecek çok güzel diziler vardı. Yine çenem düştü, farkındayım ama bugünleri hatırlayınca bir kez daha ne kadar şanslı bir nesil olduğumuzu fark ediyorum. Umarım siz de aynı şekilde düşünüyorsunuzdur.

Bu şarkıyı hatırladınız mı? Ebru Gündeş bu şarkıyı o malum olaydan sonra bir kez o da O Ses Türkiye'de seslendirdi galiba. Yıllarca bu şarkıyı söylemek istemedi. Çünkü bu şarkıyı seslendirirken, daha doğrusu tanıtım gününde, kameraların karşısında beyin kanaması geçirmişti. Çok üzülmüştük, çok korkmuştuk. Benim çocukluk travmalarımdan bir tanesidir kendisi. Bu şarkıyı her dinlediğimde o görüntü gözümün önüne geliyor. Size de öyle oluyor mu bilmiyorum.

0: Efendim, gelen mesajlarla devam ediyoruz. Şimdi Yağmur Hanımcığım demiş ki maşrafa içerisine su ve bulaşık deterjanı koyup herhangi bir yerden bulduğumuz hortum ile baloncuk yapardık. Az önce onu konuşuyoruz burada. Biz o bulaşık suyunu içiyorduk yanlışlıkla ya. Vallahi bak, üfleyeceğiz derken arada bir de böyle hani şeyin içindeyken, kabın içindeyken üflüyorduk, böyle köpük köpük köpük köpük oluyordu ya, böyle her yer böyle köpükler içinde kalıyordu. Sonrasında tabii ki hafif böyle hortuma çekmen lazım ki üflediğinde baloncuk oluşsun. Biz hortuma çekerken o bulaşık suyunu bayağı bir yutmuşluğumuz var. Bizim jenerasyonda yutmayan yoktur onu. Varsa da helal olsun. İyi bir şey olmuyordu. Şu an bizim çocuklarımız bunu yapmaya kalksa yaptırmazdık. Bir kere izin vermezdik de hadi yaptı diyelim, çok kötü şeyler olurdu. Hemen hastaneler, onlar bunlar. Bizim annelerimizin haberi bile olmuyordu o suları yuttuğumuzdan o zamanlar. Vallahi ya. Demek ki bu 90'lar jenerasyonu hep aynı. Aynı kafa, aynı mantık, aynı hareketler. Programlanmış gibi değil mi? Hani böyle sanki hepimiz aynı şeyleri böyle programlamışlar. Hepimiz aynı şapşiklikleri, aynı tatlılıkları yapıyormuşuz. Ya özledim. Şimdi bir o baloncuklardan yapasım geldi. Şimdi hazır o baloncuk yapan şeylerden var, oyuncaklardan var. Alıyorsun. Gerçi o zamanlar da vardı ama para yoktu, para. Alamıyorduk. Ne yapıyorduk? Bir parça böyle mutfağın musluk hortumundan şöyle şak diye kesiyorduk. Sonrasında en kötü bir bardağın içine koyuyorduk. Sonra bir de balkondan gelene geçene baloncuk yapıyorduk. Bak, sokakta da değil, balkondan. Balkonda yapmanın ayrı bir keyfi vardı bu arada. Neden? Çünkü yukarı herkes bakıyordu bu balonlar nereden geliyor diye. Geçen taşınacağım eve gittim. Balkondan bakınıyorum, yukarıya doğru bir balonlar çıkmaya başladı. Bir anda çocukluğum geldi aklıma. Aa dedim, biz de bundan yapıyorduk böyle. Eşimin böyle bir garip garip bana bakışı var. Özlemişim o günleri halbuki. Çok hoşuma gitti o balonları görmek. Bir heyecanlandım. Yani demem o ki, o çocukluk hala içimizde bir yerlerde yaşıyor. En ufak bir kıpırtıda böyle bir gün yüzüne çıkabiliyor. O tarz tepkiler görürseniz çevrenizden yadırgamayın, olur mu? O çünkü yaşanamamış, tam anlamıyla bitmemiş çocukluğumuz.
1: Her yer karanlık, dünyasız dünya durgundu bilmem için her yerde aradım.
0: Bu arada ikinci saat de bitmiş ya. Blue Diamond hala sponsorunda. İkinci saatimizi kapatıp üçüncü saatimize geçeceğiz. Nostalji gününde ben anlamıyorum bu zamanın nasıl

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü DengeFit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi DengeFit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. DengeFit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
5: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
6: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
7: Reklamlar bitti.
8: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
9: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Efendim üçüncü saatimizden herkese tekrar merhabalar. Üçüncü saatimizi yepyeni firmamız olan Reva Vela Restoran sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımızı tüm Reva Vela Restoran çalışanlarına gönderiyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı günler diliyorum.

Efendim, yepyeni bir mekan Kozbeyli Köyü'nde açılıyor. Cumartesi günü resmi olarak artık faaliyete geçecek. Revaveli Restorant. Burada Hasan Usta'nın maharetli ellerinden çıkan eşsiz, Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri sizlerle olacak. Ayrıca mükemmel bir manzarası var. Bu güzel manzara eşliğinde akşam yemeğinizi ya da sabah kahvaltınızı afiyetle yiyebilirsiniz. Bitti mi bitmedi. İlerleyen dönemlerde sürpriz sanatçılar sahne alacak. Yani eğlenmek istiyorsanız da, huzur istiyorsanız da hepsi Revaveli Restorant'ta sizlerle olacak. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619. Rezervasyon 0532-741-5435. Instagram adresleri Revaveli Restorant yazdığınızda karşınıza çıkacak. Açılışı özel çok güzel bir kampanyası olacak bu arada. Sosyal medya hesaplarında kendileri paylaştı. Ben de pazartesi gününden itibaren sizlere bu kampanyadan bahsetmeye başlayacağım ama merak edenler sosyal medya hesaplarından hemen bakabilirler ve hemen rezervasyonlarınızı oluşturup bu güzel lezzetleri ilk deneyimleyenlerden biri olabilirsiniz. Şimdi Demet Akalın'la devam edeceğiz. Evli, mutlu, çocuklu. Tüm evlenip, çocuklu olup, evli mutlu, çocuklu bir şekilde hayatını idame ettirmek isteyen herkese armağan olsun. Genelde genç kızlarımız bu şarkıyı daha çok seviyor. Gençken biz de seviyorduk. Sonra boyumuzun ölçüsünü aldık dermişim. Acele etmeyin evlenmeyi.

Efendim Mehmet Bey mesaj atmış. Özlem Hanım, ben çocukken en çok futbol oynamayı severdim. Haliyle erkek çocuğunun vermiş olduğu bir yaramazlık söz konusu. Bir de istop vardı. Onu da kızlarla oynar, kızları gıcık ederdik demiş. Ne alıp veremediğiniz var şu kızlarla. Gıcık edip duruyorsunuz. Çocukken ayrı, yetişkinken ayrı, gençken ayrı. Nedir bu erkeklerden çektiğimiz canım?

Küçükken ben Hakan Peker'e aşıktım. Bayağı da küçüktüm yani. Aşk da ne demek bilmiyordum o zamanlar ama Hakan Peker çıktığı zaman yerimden fırlardım kanalda gördüğümde klibine. Böyle hayran hayran izlerdim kendisini. Sonra bu hayranlık ortaokul dönemlerinde Gökhan Özen'e kaydı. Lisede Kutsi. Vallahi şu an bir hayran oldum, şarkıcı yok.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
2: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil tam 95'te.
4: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
2: En güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Cumartesi günü resmi olarak start verecekler artık. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın elinden sizlere sofranıza gelecek. Eşsiz güzel bir manzarası var. Çok güzel bir mekan, çok şık bir mekan. Ve hem huzur hem eğlence bir arada olacak. Bu arada ilerleyen dönemlerde sürpriz sanatçılar sahne alacak. Şimdiden hazırlayın kendinizi. Ali'mize daha yakın bir mekanda sanatçıların sahne alacağı bir yerin olması çok çok güzel. Çünkü evet gidiliyor, gidiyoruz ama Ali birazcık İzmir'in dışında olduğu için çok çok çok ileriye gitmemiz gerekiyor. Dönüşü zor olabiliyor ama Ali'ye daha yakın bir mekanda sahne alacakları için bizlerin gidiş geliş açısından da oldukça daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha konforlu, daha kısa sürede evimize varacağız. Ve tabii ki bitti mi bitmedi hafta sonu. Eğer huzur istiyorsanız huzurlu bir manzara eşliğinde yine Anadolu'nun yöresel lezzetleriyle çok güzel kahvaltılar sizlerle olacak. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 619. Rezervasyon numarası 0532 741 54 35. 0532 741 54 35 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Reva Vela Restaurant. Yıldız Tilbe ile devam ediyoruz yolculuğumuza. Aşk bir kahkaha diyecek. Tüm Yıldız Tilbe hayranlarına benden armağan olsun.

bu şarkının zamanında değerini bilemedik. O zamanlar çok gençtik. Ne demek istediğini anlamamıştık. Şu an daha aklı başımızda dinleyince ne kadar haklı olduğunu

Eskiden nasıl kafaya takardık bazı şeylere. Bu şarkıyı sıradan bir şarkı gibi eşlik ederdik. Oysa şimdi en büyük, hani ders diyoruz ya, bir danklama yaşadık diye. Şu an o kadar dertli kederli dinliyoruz ki bu şarkıyı. Gerçekten de bazı insanlar için, değmeyecek insanlar için yıllarımız haybeye boşa gitmedi mi?

Efendim, bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah nasip ederse yarın sabah kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Böyle karşılıklı sohbet şeklinde olunca program daha keyifli bir şekilde yol alıyor. Programımızı Reva Vela Restoran sponsorluğunda kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Yarın sabah kaldığımız yerden görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın. Bol bol parayla, bereketle, sevgiyle, saygıyla kalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
4: Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
0: Peki o zaman.
2: Naber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi. Naber efendim? Ne bitmesi.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
1: Serap'la Hayata Dair başlıyor.

Efendim merhabalar, saatlerimiz 13.13, 95 frekansından Radyo Sahil'den Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Bu bölümü Denge Fit sponsorluğunda açıyorum. Denge Fit'e, sevgili Hande Hanım'a, sevgili eşine sevgilerimi gönderiyorum. Ve ilk şarkımız onlar için gelsin. Dinlemek istediğiniz şarkılar varsa lütfen mesaj atın. 0532 492 5095'teyim. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'deyim.

Efendim, şimdi hepimiz fit olmaya, işte dış güzelliğimize gerçekten önem veriyoruz. Ama dış güzellik deyince nedense hemen aklımıza önce bir böyle sürdüğümüz kremler, yaptırdığımız işlemler geliyor. Halbuki bedenimizin, yüzümüzün daha güzel gözükmesi için öncelikle dengeli ve sağlıklı beslenmemiz gerekiyor, değil mi? Bu hayat şartlarında ne kadar dengeli ve sağlıklı besleniyoruz? Belki çoğumuz çalışıyoruz. Eve geldiğimizde bile hani yemek yapmak için vakit bile bulamıyoruz. Ki yeni nesil gerçekten öyle. Gene eskiden bir tencere yemeği pişerdi evlerimizde ama şimdi öyle değil. Hemen böyle telefona sarılıyorlar. Dışarıdan ne yiyelim, ne içelim, ne sipariş verelim. Vallahi şimdi şahane bir alternatiften bahsedeceğim sizlere. Siz kendinizi belki o kadar düşünmüyorsunuz ama sizin için denge fit her şeyi düşünmüş. Hem dengeli beslenmenizi düşünmüş, hem işte gramajınıza kadar, kişiye özel, yani birçok şekilde sizi her açıdan düşünmüş DengeFit. Sağlıklı beslenmeye önem veriyorsanız, siz de benim gibi böyle öncelikle güzellik, sağlık, beslenmeden başlar diyorsanız, İşte DengeFit'te sağlıklı öğünleri özenle hazırlıyorlar ve beslenmede dengeyi ön planda tutuyorlar. Ürünlerinde doğal ve kaliteli malzeme kullanıyor DengeFit. Üstelik sadece sağlıklı olsun demekle kalmıyorlar. Kalori, protein, lif ve porsiyon gramajlarına da dikkat ediyorlar. Bu da çok çok önemli. Bazen böyle hani sevdiğimiz bir şey olduğunda o kadar çok yiyoruz ki ondan sonra çok yedik çok yedik diye dolaşıyoruz ortalıkta. İşte DengeFit bu şekilde hazırladığı için böyle çok yeme şansınız da yok. Sizin ihtiyacınıza göre, gramajına göre hazırlıyor tabağınızı. Yani tabağınızda ne olduğunu, ne kadar tükettiğinizi bilerek daha bilinçli bir beslenme düzeni oluşturmanıza yardımcı oluyor. Ne kadar güzel, bak sizin için sizi düşünüyorlar.

efendim. Şimdi Denge Fit nerede? Trend Yol Go'da ve Yemek Sepeti'nde. Trend Yol Go ve Yemek Sepeti'nden sipariş verirken Serap'la hayata dair yazıyorsunuz. Bir de içeceğiniz yanında bedava geliyor. Çok teşekkür ediyorum Denge Fit'e. İletişim numarası 0531 566 4993. Instagram Denge Fit Yemek. Lütfen bir göz atın. Gerçekten hem sağlıklı olacaksınız hem de dengeli besleneceksiniz.

0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0500

0: 230-0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
3: 1980'den beri Uğrak Büfe.
2: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Hala seninim değilim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder.

Yastayım sevgilim, hala seninim, delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp, derbeder haldeyim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

tek güneşe bakmak gibi zaten. Ne zaman istesem sen yakıyorsun. Elin hep dudağında durmuş, sessiz bir ifade. Geceler hep suskun, aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman dinlesem

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: yağmurumu taşıyan bulut, ayazımı beklediğim sabah. Sen salıncak kurduğum ağaç, sen hayatımın hepsisin. Sen nenamı açtan soğuk, sen dalgın yürüyüşlerim. Sen canlı çıktığım yangın, sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat. Sen yazdıkça uzayan şarkım, sen dört mevsimin melezi.
1: Reklam. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı. Radyo Sahil.

Bazen bir volkan, bazen fırtına. Sen ömrümün hem ekmeği, tuzum aşığımsın. Bazen bir bakış, bazen bir sesin, bazen karanlık.

yanladan kabul oldu dualarımız. Bence her yavrum

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Ben canımı verdim bir vefasıza. O beni unuttu, dönmedi hala.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

hatırımı sorsan ne olur? Bugün hevesimi kırdın

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

dert gözyaşımı. Dağlara taşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Göz bitsin biz bayram edelim. Susuz kalalım yine aç kalalım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.